Bismillahirrahmanirrahim. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamd, yüksek ahlaklı Efendimiz Muhammed'e salat ve selam olsun. Allahu Teala bu alemin yaratıcısıdır. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Efillahi şek. İbrahim suresi 10. ayet. Manası Allah'ın varlığında şüphe yoktur. Şüphesiz ki mükellefe farz olan ilk şey Allahu Teala'yı bilmektir. Allah bütün varlıkları yaratan ve bu kainatı yönetendir. Bizler bütün yaratıklara dikkatle baktığımızda, onları selim bir düşünüşle düşündüğümüzde biliriz ki onları yaratan bir ilah vardır. Allahu Teala'nın var olduğuna dair aklı bir delil. Aklı selim ile biliriz ki bir yazının mutlaka bir yazanı, bir vuruşun mutlaka bir vuranı ve bir binanın da mutlaka bir bina edeni vardır. Öyle ise bu alemin içindeki yaratıklarla beraber olmak üzere mutlaka hay, dileyen, alim ve kadir olan bir yaratıcısı vardır. O da yaratıklarından hiçbir şeye benzemeyen ve hiçbir şey de kendisine benzemeyen Allahu Subhanahu ve Teala'dır. Zira akla göre bir fiilin failsiz meydana gelmesi mümkün değildir. Bu yaratıcının ise tabiat olması mümkün değildir. Çünkü tabiatın iradesi yoktur. Nasıl bir şey yaratabilir ki? Bir şeyin kendi kendini yaratması da mümkün değildir. Aynı şekilde bir şeyin kendisi gibi bir şeyi, yani benzeri olan bir şeyi yaratması da imkansızdır. Örneğin, çocuk küçük olarak doğar, konuşamaz ve yürüyemez, sonra gelişip konuşmaya ve yavaş yavaş yürümeye başlar. Sonra büyüyüp genç olur, sonra orta yaşa gelir, sonra ihtiyar olur, sonra da ölür. Peki, onu bir halden başka bir hale getirip değiştiren kimdir? Şüphesiz ki onu yaratan, geliştiren, değiştiren, sonra da öldüren Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın varlığını inkar eden bir adamın hikayesi. Anlatıldığına göre Allah'ın varlığını inkar edenlerden bir adam, halifelerden birisine gelerek, senin zamanındaki alimler bu kainatın bir yaratıcısı olduğunu söylüyorlar. Ben ise onlara bu kainatın bir yaratıcısı olmadığını ispat etmeye hazırım der. Bunun üzerine halife büyük bir alime haber göndererek yanına gelmesini emreder. Alim kasten bildirilen vakitten biraz geç gelir. Halife onu karşılar ve meclisin ortasına oturtur. Orada da alimler ile büyük insanlar toplanmıştır. Adam alime gelirken niçin geciktin der. Alim de şöyle der. Şayet desem ki başıma acayip bir olay geldi. Bundan dolayı geciktim. Ne dersin? Olay da şöyledir. Evim Dicle Nehri'nin ötesindedir. Nehrin karşısına geçebilmek için geldiğim sırada tahtaları kırılmış eski bir gemiden başka hiçbir şey göremedim. Bakışlarımı ona çevirdiğimde tahtalar hareket etmeye başlayıp bir araya geldiler. Böylece gemi bir marangozcu eli sürülmeden ve bir usta bir şey yapmadan kendisine binilebilecek kullanışlı bir hale geldi. Ben de o gemiye binerek nehrin karşısına geçip buraya geldim. Bunun ardından adam der ki, ey insanlar duyun, sizin aliminiz ne söylüyor? Hiç bundan daha bir yalan bir söz duydunuz mu? Bir gemi kendisini yapan bir marangoz olmadan nasıl meydana gelir? Bu düpedüz yalandır. Alim, Allah'ın varlığını inkar eden adama hitap ederek şöyle demiştir. Bir geminin ustasız ve marangozsuz meydana gelmesine akıl ermiyorsa, nasıl olur da bu alemin yaratıcısız var olduğunu söyleyebilirsin? Böylece adam susar ve delil aleyhine olur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi olan, hiçbir şeye benzemeyen, yersiz var olan, başlangıcı ve sonu olmayan Allah'a hamdolsun. Resullerin en şereflisi olan Muhammed'e salatu ve selam olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şeylere iman etmek. Cennet ve cehennem, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği şeylerdendir. Ve onlara iman etmek farzdır. Cennet, orası selamet, nimet ve mutluluk yurdudur. Allah-u Teala onu müminler için hazırlamıştır. Cennette halis baldan, sudan, sütten ve aklı götürücü dünya şarabı gibi olmayan şaraptan nehirler vardır. Ayrıca bundan başka kalıcı nimetler de vardır. Cennetteki nimetler beden ve ruh ile hissedilirler. Cennetin birbirinden üstün dereceleri vardır. Ve en üstün derece peygamberlerin derecesidir. Cennet ehli hiçbir zaman üzülmez, dertlenmez, yaşlanmaz ve ölmez. Onlar orada sonu olmayan daim nimetler içinde bir daha çıkmamak üzere ebediyen kalacaklardır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ela hel muşemmirul lil cenneh fe innel cennete la khatara laha hiye ve rabbil ke'beh nurun yetele'le ve rayhanetun tehtez ve kasrun meşid ve nehrun muttarid ve fakihetun kethiretun nadiceh وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة في مقام أبدي في حبرة ونضرة في دار عالية سليمة بهية. Bunu İbn Hibban rivayet etmiştir. Manası, cennet için hazırlanan yok mudur? Onun benzeri yoktur. Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki cennet devamlı aydınlık, yemyeşil, yüksek köşklerle doludur. Orada üstten akan nehirler, çeşitli ve taze meyveler, çok güzel hanım ve çok mücevherler vardır. Orada sevinçli ve ak yüzlü olarak bolluk içinde ebedi hayat vardır. Cehennem, cehennemin sıkıntı ve azap yurdu olup fani olmayacağına iman etmek farzdır. Allah-u Teala onu İman etmeyenler için hazırlamıştır. Cehennemde hissedilen hakiki azap vardır. Harareti de, soğukluğu da dünyanın hararetinden ve soğukluğundan daha fazla şiddetlidir. Cehennem şu anda mevcuttur. Mekanı da 7. yerin altındadır. İman etmeyenler orada ebediyen kalacak, hiçbir zaman çıkmayacaklardır. Kebair ehlinden olan asi Müslümanlar, yani büyük günahlar işleyip tövbe etmeden ölenler, iki kısım halinde olurlar. Birincisi, bir kısmını Allah-u Teala Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati veya başka bir vesileyle cehennem azabından muaf kılıp rahmeti ile azapsız cennete girdirir. İkincisi, bir kısmını da cehennem ateşinden bir müddet azaplandırır ve sonra imanlı olarak öldükleri için onları oradan çıkarıp cennete girdirir. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَص۪يرًا. El-Ahzab suresi 64. ve 65. ayet. Manası, şüphesiz ki Allah iman etmeyenleri lanetlemiş ve onlara cehennemi hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklar, ne bir dost ne de bir yardımcı bulacaklardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemleri Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.